gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanı. Gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uğulları baki. Çeşmelerden nakar sinan. An gelir la ilahe illallah Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek. Saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgilim.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim, hoş geldin.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, yeni bir sohbete ve Anadolu'nun yürekten gelen sesine bir merhaba diyelim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İz bırakanlar başladı efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz güzel geçsin inşallah. Bir kaşı boyadım, öldüm. Bendeniz Berna Uytunönk, saatler 15 gösterinceye dek buradayım. Efendim, türkülerden bahsettik, böyle bir türküyle giriş yaptık ama aslında sadece bir türkü değildir, bir milletin hafızasıdır. Yüzyıllar önce yakılmış bir ağıdın, bir sevdanın, yani bir ayrılığın bugüne kadar ulaşmasıdır aslında. Anadolu'nun dağlarından kopup gelen bir ses, bir bağlama telinde titreyen bir hafızadır. Çünkü bu topraklarda türküler nesilden nesile aktarılan bir emanettir. Bir dede sözler, torun duyar, bir ozan yakar, başka bir yürek onu yeniden dillendirir. Ve böylece yıllar geçse de hikayeler asla kaybolmaz. Yani türkü deyince de akla sadece melodiler gelmiyor. Bakın, hani bir köy meydanı gelir, bir aşk hikayesi gelir, bir gurbet türküsü gelir. Ne bileyim, bazen bir aşkın sevincidir, bazen de bir annenin gözyaşı. Öyle de işler. Hafta içi her gün 11-12 arası Radyo Çağdaş'ta sizlerle buluşturduğumuz o kıymetli deyişler. Anadolu'nun irfanı. Aşkların, ozanların, derdişlerin sözle kurduğu bir köprüdür. Neşet Ertaş'tan Pir Sultan'a, Aşık Veysel'den Mahzuni Şerif'e kadar. Bakın, bu gelenek bize şunu hatırlatır ki bir milletin ruhu en çok türküyle yaşatılır. Radyo Çağdaş'ta işte tam da bu noktada Türk halk müziğinin o köklü mirasını yaşatmak ve unutmamak, unutturmamak için bugün de burada türküler dinleyeceğiz, hikayeleri konuşacağız. Belki de bir türkü de kendi hayatımızdan bir parça bulacağız. Kim bilir? Efendim, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çağdaş Medya Grubu olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi. Sosyal platformlardan takibinizi gerçekleştirebilir. Sen kendini sevdirin. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile bölgenin, kentin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanat, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya da devam ediyoruz. Türkülerin dili birdir, gönül dili. O yüzden bugün o gönül dilinde buluşmak için buralardayız. Radyo Çağdaş başladı. Anadolu'nun sesi, bağlamanın teli ve türkülerin hikayesiyle buralarda sizlerle birlikteyiz. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 ya da Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hadi bugün de bir türkün içinde kendimizi bulalım. Benim böyle yıllar öncesine dayanan güzel bir türkü, sandık sandığa dayalı. Ben de geldim. Müthiş bir gerçekten eser, çok da güzel yorumlamış. Salkım Söğüt 4 albümünde seslendirmiş İlk Ayaka ile birlikte. Böyle biraz eski türkülere gideyim dedim. İyi yapmış mıyım? Bir de umudum var desin o zaman Güler Duman hocam. Herkesin bu hayata karşı bir umudu mutlaka vardır. Hepimizin, kimi aşka, hayata, ailesine, sevdiklerine, bilemiyorsun ama benim de bir umudum var sevgili dinleyiciler. Yaşamak umudu. En yakınımı, annemi, sevdiklerimi kaybetmeme umudu var. Sağlığına kavuşması da umudu var. Sizin de ne umudunuz, ne duanız, ne dileğiniz varsa kabul olsun inşallah. Evet, Güler Duman, umudum var. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Türk Halk Müziği'nin en güçlü ve en saygın seslerinden biri bizlerle birlikteydi sevgili Güler Duman Hocam. Ya bir insan hayata tutunma hikayesini böyle türküyle seslendirmeleri ne kadar güzel. Zorlukların, ayrılıkların ve yorgunların içinden geçe geçe söylenen o türküler. Hakikaten inanılmaz derecede insanı derinden etkilemiyor mu ya?

Evet, Radyo Çağdaş'ta Türküler Yürekten Yüreğe ulaşmaya devam ediyor. Şimdi sırada Sevcan Orhan'ın mükemmel yorumu Yardım Edin sizlerle birlikte olacak. Tabii orkestrada eşlik eden Yavuz Top inanılmaz güzel bir buluşma olmuş gerçekten.

Bazı türküler bazı anları hep şahitlik ediyor farkındaysanız. Kimi ayrılığa, kimi vedaya, kimi acıya. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi ise saygı, sevgi, rahmetle yad ettiğimiz Müslüm Gürses gelsin efendim. Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi?

0: Tabii arabesk müzik deyince Müslüm Gürses hakikaten tarihi bir damga vuran sanatçılarımızdan bir tanesi ama türküde ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Evet, bir Ahmet Kaya çalışmasını buluşturalım sizlerle. Bülent Bey bizleri dinlemekteymiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Berna Hanım, listenizde varsa nereden bileceksiniz? Bugün çok dinlemek istiyorum, derdim çok büyük. Ama tevekkül içindeyiz demiş. Ne mutlu size Bülent Bey, hakikaten kimin ne derdi varsa Allah'a yaslanınca, dua edince, hakikaten teslim olunca bir hafifliyor insan. Çünkü arkamızda Rabbimiz var. Çok şükür, bin şükür. Gelsin bakalım Ahmet Kaya.
1: Üstüm başım

yakıp geldim. Demir yeri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim. Demir yeri söküp geldim. Hayatımı yıkıp geldim ey.

Benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz?

0: baktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Sizi benim kime?
1: 7'den 70 herkes çılgın bir şekilde bu türküyü okuyabilir, bu türküyü söyleyebilir, bu türküyü bir başkasına armağan edebilir. Çünkü insan içinde biriktirdiği böyle acıları, yaşadığı yalnızlığı, anlatamadığı duyguları dile getiren böyle ender şarkılar, türküler vardır. Bakın bazen insan öyle şeyler yaşar ki dışarıdan bakan kimse bunu anlayamaz ama bir türkünün içinde unutulmaz o soru böyle tam da buradan geliyor. Nereden bileceksiniz?
0: Nereden bileceksiniz?
1: Evet efendim, şimdi ise böyle uzun zamandır yayınlamadığım bir sanatçı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bakın şimdi size sürpriz olacak. Fatih Kısaparmağı buluşturmak isterim sizlere.

Berna Hanım merhabalar, İzmit'ten Mehmet ben. Yayınınız harika gidiyor. Türklerle büyüdük biz. Babam bağlama çalardı. Şu an sizi dinlerken çocukluğum geldi aklıma. Selamlar Radyo Çağdaş ailesi. Çok teşekkürler Mehmet. Hani o kıymetli anılarını bizi de dahil etmen, anımsaman. Hani bunu bizim yaşattığımız, gerçekten gurur duydum. Çünkü güzel anıları, hatıraları eşlik etmek kolay değildir. İnanın çok zordur, hele ki şu dönemde. Babanıza da çokça selamlar olsun. İş yerinde dinleyenler var sevgili Ayşe. Radyomuz açık, Türkler huzur veriyor. Güler Duman'dan bir türkü rica edecektim demiş. Göndermiş olduğum umudum var sana sevgili Ayşe'cim. Hasan selamlar. Yani aramızda hemen hemen iki sokak var, iki street, evet yani. Gurbetteyiz ama Radyo Çağdaş sayesinde memleket kokusu geliyor. Bağlama sesi duyunca insanın içi böyle bir titriyor. Selamlar Kocaeli'ye demiş. Teşekkürler Hasan'cım. Evet. Enfield'a da buradan çokça selamlar olsun. O zaman kelime seriyle hiç vakit kaybetmeden sevgili Fatih Kısaparmağı sizlerle buluşturmak isterim. Böyle anılarımızı, hatıralarımızı eşlik eden türkülerle devam ediyoruz yolculuğumuza. Bu arada Esmer Şekerim, seni dinleyince günüm çok güzel geçiyor. İlaç gibisin. Güler Duman'dan bir parça istiyorum canım benim demiş. Nadire teyzem, aşkım benim, seni çok öpüyorum. Güler Duman'dan Umudum Var'ı yayınlamıştım zaten ama ilerleyen dakikalarda tekrardan güzel bir Güler Duman çalışması sizlerle birlikte olacak. Evet, 3 Haziran Çarşamba günü saatler 13.26.

böyle bir İbrahim Erkal'ı yayınlamak istedim, böyle içimden geldi. Deket Yalan Dünyadesin efendim. Sonrası yine güzel türkülerimizle buralardayız.

Neyine güveneyim? Beget, yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: Evet, bazen insan hayatın ortasında durur ve kendisine şu soruyu da sorabilir. Bu koşuşturma, bu hırs, bu kavga hepsi ne için? İşte o anlarda kulağımıza böyle sesler gelir, türküler gelir. Anadolu'nun içinden gelen samimi ama gerçek bir ses. İbrahim Erkal. Yani hayatının büyük bölümünü Erzurum'dan İstanbul'da uzanan böyle zorlu bir hayat mücadelesiyle geçirdi İbrahim Erkal. Bence iç dünyasını anlatan türkülerden bir tanesi. Evet, söz müziği de kendisine ait olan kıymetli bir eseri de buluşturmuş olduk sizlere.
1: Sanki aşklar hep yalan.
0: Siz de bazen dünyaya, bazen kadere, bazen de içinizde biriken o yorgunluğa kızmıyor musunuz?

0: de şöyle bir mesajlarınıza bakayım müsaadenizle. Emine teyzem selamlar olsun, yemek yapıyormuş, radyonuz açık. Eskiden bu türküleri biz de çok söylerdik. Sizden dinleyince o günler geliyor aklıma. Allah sesinizi eksik etmesin demiş. Çok sağ olun, ellerinizden öpüyorum, var olasınız. Ne mutlu ki böyle kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinliyorsunuz. Cansınız hepiniz. Selamlar Ankara'ya. Sevgili Murat, uzun yoldayım, arabadayım, sizleri dinliyorum. Türküler yol arkadaşı gibi. Ahmet Şafak'tan bir eser rica ediyorum demiş. Senin için gelsin bakalım sevgili Murat. Bu arada iyi yolculuklar. Lütfen araba kullanırken telefonla uğraşmayalım.
1: Çıkmış birinin astra çivi

Evet, sizden Güler abladan isterim. İyi ki varsınız. Bize iyi geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Dilek Hanım göndermiş. Sevgili Dilek Hanım, Güler Duman çok yayınladım. İlerleyen dakikalarda inşallah tekrar yayınlayacağım. Hiç merak etmeyin.

Şimdi şöyle bir ezel de var. Bakın iyi bilirsiniz bu eseri. Son bir defa. Bir Ali Kınık çalışmasını da sizlerle buluşturmak isterim. Müsaade ederseniz.

Radyo Çağ'da işte bazen bir türkü gelir. Evet, bazıları da vardır. İnsanın yüreğinde bir vedanın ardında bırakır. Ali Kınık, Ahmet Şafak, bakın bunlar gerçekten Anadolu ezgilerini birleştiren çok güçlü yorumcular. Son bir defa da çok kıymetli eserlerden biri. Yani dinlerken insan bazen eski bir aşkını, yarım kalmış bir hikayeyi de hatırlayabiliyor. Hayal olsa, hani hep diyoruz ya kendi kendimize, bir kez daha görüp hissettim, sadece son bir defa. Evet, Radyo Çağ'da işte mikrofonda o içli yorum geliyor. Ali Kınık, son bir defa, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağ'da işte sizlerle.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün

senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim, seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: 거스른다 인생 가득.
1: züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
2: Aslında aşkın ardından kalın o incecik sızıyı anlatan türkülerden bir tanesiydi. Bazen koskoca bir sevda biter ama yarayı sadece tek bir şeye kalır. Bir hatıra. Evet, Ozan Manas'ın yorumda tam da bu duyguyu bizlere gerçekten aktardı, taşıdı. Hatırımda bir sen kaldın. Bir de kendimden bilirim diye bir türkü vardı. Hadi onu da sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Arkadaşım sayesinde ilk defa Radyo Çağdaş dinliyorum. Çok çok beğendim. Bu kadar duygulu anlatım az radyoda kaldı. Emeğinize sağlık demiş Selin. Çok teşekkür ederim Selin bu kıymetli mesajın için. Çok da mutlu oldum açıkçası. Ali ustacığım, Derince'den sanayide çalışıyoruz. Radyomuz açık. Türkler olmazsa olmazımız. Tüm ustalara selamlar. Bize de bir Türk armağan eder misiniz demişler. Efendim selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Allah yer ve yardımcınız olsun. Çalan bütün eserleri siz değerli emekçi büyüklerime armağan ediyorum. Hay haline.
1: Kale olsan düşer.
2: Sesiniz huzur veriyor Berna Hanım. Bursa'dan Fatma ben demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de.
1: O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.
2: İnsan her şeyi kendinden bilir ya. Bakın her şeyi ama. Yani o sözlerin içinde kendimizi buluyoruz. Ve o yüzleşmeye bir de biz şahit dikkat edelim, ne dersiniz? Hadi en başa alalım bir türkümüzü. Keyifli dinlemeler.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat.

dostlarım, üzülme, hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seviler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Ela gözü yeter seni yaşatmaya. Kendinden bilirim.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

uzun zamandır CD'yi buluşturmuyorduk sizlerle. Ah Yar adlı eser hakikaten güzeldi. Çok kıymetli türkülerimizden bir tanesi. Türkülerde bu iki kelime boşuna bu kadar geçmiyor bakın. Çünkü Anadolu'da sevda kolay yaşanan bir şey değildir. İçinde ayrılık vardır, gurbet, bekleyiş. Bazen de insan bütün duygularını sadece iki kelimeyle anlatabiliyor. Çünkü bazen insan içinden sadece su söz geçer. Ah Yar, bir bilsen içinde neler var. Gitti.

büyümen gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

Ölüm gelsin. Devrim Çelik yarışına attı. Güzel o canlı performansıyla Radyo Çağdaş'la bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Havva Öğüt. Bir gönlüne ben sığmadım. Evet, merhabalar, ben Nanım. Kartepe'den Ahmet, ailemle birlikte sofradayız. Radyonuz açık. Türküler sofraya bereket gibi geliyor. Tüm dinleyenlere hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de afiyetler olsun inşallah. Resminizi de görüyorum. Özel bir çocuk da o sofrada. Sanırım onun için toplanılmış. Kalbimiz, gönlümüz sizinle diyelim. Çok çok öpün lütfen yarım, olur mu? Cansınız. Şu garip gün. Bu arada Kemal Bey diyor ki ben Giresunluyum. Karadeniz türküleri hiç duymuyorum sizin programınızda. Gurbetteki herkese güzel bir Karadeniz türküsü gelsin demiş. Şimdi öncelikle Kemal Bey'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin gibi kıymetli bir dinleyicimizi ailemize katmak gerçekten çok güzel bir şey. Öncelikle bizim Karadeniz Zamanı adında böyle sadece Karadeniz müziklerine özel bir programımız var. Hafta içi her gün 16-17 arası Radyo Çağdaş'ta. Ayrıca ben Karadeniz müziğine bayılan bir programcıyım. Gerçekten çok ama çok severim. Sürekli yayınlamayı özen gösteririm. Bir başka konu da şu. Ben sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani siz benden ne isterseniz ben onu çalmakla mükellefim. O yüzden bir Karadeniz müziği istediyseniz onu da yayınlamak benim de tabii ki boynumun borcu. Umarım anlaşmışızdır sevgili Kemal Bey. Lütfen programdan sonra yayını kapatmayın. Nostalji saatinden sonra güzel bir Karadeniz zamanı olacak. Onu da dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum. Havva Öğüt'ü dinleyelim. Bir gönlüne ben sığmadım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Bazen insan o kadar sever ki, o kadar çok sever ki, bütün kalbini ona verir. İnanın kendine bile yer bulamaz insan. Seversin, beklersin, sabredersin. Ama bugün içinden şu cümlede geçiverir. Ben bu gönle sığmadım. Evet, güçlü ve işli sesiyle Marabek Semde Türk Halk Müziği'nin çizgisinde yorumladığı eserler gerçekten dinleyenlerin yüreğine de dokunuyor. Yani aşkın kaderi, ayrılığın yarası, işten gelen bir sitem işte. Hani bazen Türk dinlediğimizde şu da gelmiyor mu aklınıza? Ben mi fazla sevdim yoksa sen mi eksik kaldın? Allah üç bir gönüle ben sığmadım türküsüyle bizlerle birlikteydi. Daha bugün gibi salına salına. Evet, Giresunlu Kemal şunu söylüyor, mutlaka dinleyeceğim. O zaman sizden bambaşka bir eser istiyorum demiş. Çok da mutlu olduğunu söylemiş. Evet efendim, yani biz her yöreye böyle her yörenin o canlı ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz aslında Radyo Çağdaş'ta ayrım yapmadan. O yüzden Doğu Anadolu'su da, İç Anadolu'su da, Ege'si de, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hiç fark etmez. Hepsi bir, hepsi bizim. Hani yaylam, hani seyrimi. Nurullah Alacayır'la İbrahim Erkal'ın güzel bir diyetini buluşturalım sizlerle. Yine bir Erzurumlu türkü dostlarına armağan edelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

0: Bazen bir türkü geliyor ve insana zamanı nasıl geçtiğini hatırlatıyor. Acı dramı bakın bu. Bu çok acı bir durumdur gerçekten. Yani insan hayatında bıraktığı izleri kimde ne kadarım diye sorabilecek o acı soru aslında.
1: Üzmüş gayrı seni bu sene.
0: Hayat vallahi bize bu soruyu sorduruyor. Gördün mü? Geçmiş yıllar. Belki de dinleyen herkesin yüreğine dokundu bilmiyorum ama çünkü hepimizin içinde geçmişe dair bir hikaye vardır. Vardır yani. Efendim TRT Türkü programında seslendirdiği canlı canlı kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Hulusi Gökmeş'e Gördün mü Geçmiş Yılları adlı eser bizlerle birlikteydi.

0: Şimdi sırada gerçekten yine çok kıymetli bir sanatçı bizlerle birlikte olacak. Evet, Türk Halk Müziği'nin genç kuşak temsilcilerinden.
1: Gözünün görmediği.
0: Onun tam adımı adlı türkü ama şiirle kendi şiirini katmış sevgili Mustafa Toprak Özdemir. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.
1: Gözünün görmediği. Yüzünün bilmediği vakittir bu vakit. Bu vakit sevdaların yarısını düştü. İlin haddini aştı. Damlaların pınarlardan taştığı vakittir bu vakit. Demem o ki bu vakit en çok sızlattın, en çok hatırlandın, en çok yaktın. Ruhum bedene sığmadı meşhul faili. En çok hatırlandın vakittir bu vakit. Yüzün yüzümü unutur, özün özümü unutur. Gözüm gözünü uyutur da dilim sözünü unutmaz. Ben seni bir türlü unutamadım. Eşiktekini, beşiktekini, varlığımı, yarınımı unuttum ulan. Kul Rabbini unutur mu be? Yaradanı unuttum yaradılandan ötürü. Ben seni bir türlü unutamadım. Ben seni bir türlü unutamadım. Unutamadım. Unutamadım.

0: O zaman bu parça tam üstüne geldi. Sevgili Mustafa Altay diyor ki, Berna Hanım iyi yayınlar. Anneler gününde annemi toprağa verdim. Benim için de anneme bir Türkiye hediye eder misin demiş. Yaya Kaptan Taksi'den Mustafa Altay ben, teşekkürler şimdiden. Bütün eserleri annenize armağan edelim. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu dünyada gerçekten anne kelimesini duyunca incecik bir sıya kaplayan sadece siz değilsiniz, inanın. Bu dünyadan göçüp giden tüm annelerimize armağan olsun tüm eserler.
1: Dön, dön, ben seni bir türlü unutamadım.
2: Teşekkürler.

yine yeniden sizlerle buluşturmak istedim. Sandık sandığa dayalım. Hakikaten bu türkü de benim çocukluğumun anılarıma, hatıralarıma eşlik eden türkülerden bir tanesi.

Merhabalar senin bir öncelikle. Diyor ki Berna Hanım, yayınız çok güzel gidiyor. İş yerinde tüm ekip sizi dinliyoruz. Türkülerle büyüyen nesiliz biz. Bağlama sesi gelince insan için huzur doluyor. Tüm Radyo Çağdaş ailesine selamlar demiş. Çokça teşekkürler Selim. Kıymetli ekip arkadaşlarına da buradan selamlar. Çalan bütün eserleri armağan edelim. Diyor ki merhabalar Kartepe'den Zeynep ben. Evde radyonuz açık, türküler insanın kalbini dokunuyor. Hulusi Gökmeşe'den gelen eser beni çok eskilere götürdü demiş. İnanır mısınız Zeynep Hanım, benim de. Yani boşuna türkülerimiz, deyişlerimiz bir milletin, bir toplumun hafızasıdır denilmiyor.

Türk halk müziğinin en genç, en başarılı ve hakikaten akustik müziğe yön veren çok kıymetli sanatçılarımızdan. Bir de Yıldız Tilbe gelsin efendim. Kime kinettin de giydin alları. Evet, Yıldız Tilbe. Türk müziğinin hakikaten efsanevi isimlerinden bir tanesi ama Türk halk müziği de deyince bir başka yorum katıyor gerçekten. Bir de açtığım mesaj canlıdır. Hadi hep birlikte kulak verelim. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle güzel Anadolu'nun yürekten gelen sesleriyle birlikteydik. Her eski de bir hatıra, her sözde bir hikaye saklıydı. Hakikaten bazen bir sevdayı hatırladık, bazen geçmişe doğru kısa bir yolculuk yaptık. Çünkü efendim türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, yaşadığı acıların, sevdaların, özlemlerin dilidir. Yani yüzyıllar önce de yakılmış bir türkü bile bugün hala kalbimize dokunabiliyorsa demek ki o duygu hiç eksilmemiştir.

Ben Deniz Berna Uytun. Nasip olursan yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

ve gör resmim Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da...

0: ama aşk olsun.
1: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
2: Erimiz.
1: Yiğidi kim?
2: Efemiz.
1: Susuz derelerde kavak biter mi?
2: Bitmez.
1: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
2: Tütmez.
1: Yiğit kime derler?
2: Sözünde durup efesiyle ölene.
1: Korkak kime derler?
2: Sözünden dönen aman dileyene.
1: İnsan dünyaya niçin gelir?
2: Ölmek için.
1: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
2: dertlenip hortlamaya.
1: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
2: Dayak haktır.
1: Yiğitlerde ne yoktur?
2: Merhamet.
1: Korkaklar zeytini nerede döverler?
2: Ağaç dilekte.
1: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
2: Zalim göbeğinde.
1: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
2: Olsun.
1: Şu duvalı yatağın böğrüne batsın mı?
2: Batsın.
1: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?
2: Olsun.

Yargılamaların boyumuzu çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdı. Ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz. Söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir yüreğe, dile, ele. Ve dostlar, bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben barışı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben barışı özledim.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana? Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Demek şimdi geliyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatım, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Berfin'in 2000 güler yüzü, yaşanılası iklimi, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyor. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturuldu rüzgar. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehri açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

her şey. Sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey. Ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin. Aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.

aşiret çocuğuyum. Adım Küheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanam. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi Şencico? Kardaş ürümüş sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanım, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında, yaralarımı çamurla sıvamışam. Asıl sığaram düşündün mü? Şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi. Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırtlan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu puşlar ancak sırtımdan vururlar.

Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın, başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın, ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın, dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler seni, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler sende. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler sende. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar.

0: ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğit, seni ben korkunun kara tırnaklı çitrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğit, seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğit'ti. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğit'ti. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini ararsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım kanım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi, canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.
1: Çizebilseydim bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı, çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik, olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını, senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek.

Hadi sar kollarını. Ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne nazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayamam ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklanmıştım.

bari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim, kanamalı sıkmaktan avuç işlerim, terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini, benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin, eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere, güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim ve yemin ediyorum yoluna sereceğim bütün yıldızları.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Günü hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.